bir yere, oraya ilk iş bir kütüphane kurmuş. Demek ki gönder hastanesi olmayan bir yere böyle doktor, hem mesela bir hastane yapsın.